0: Sì, va.
1: Ben de bir şey duymayı umutluyorum. Her şeyin revizyonu.